di xëcc di xëcc ba bi mu gisee li mu xëcc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu daf di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet ay waaye am naa xale bu rafet waaye daa di koy jàng daa di koy nëbb.